gideni yaklama nesan. Kandem alisan uvalisan. Kuda min yara barısan. Kelali canım, kelali canım, kelali.

Gideni çaklama ne sen? Kandı malisan uvalisan. Kuda min yara barisan. Kelali canım, kelali canım, kelali.

Gideni çaklamana sen, kandemali sen uvali sen, kuda min yara barısan, kelali canım, kelali canım, kelali.